Kalalı bu podadı Murangal alıbı podadı Nichel arıttı kulengle nadatı sılı Rajeevan adı kulengle nadatı sılı Tuyaviye Oh Jeevat nadigalı Engel mele tırındıdım